arka ocağa sen gel gel pipa ye loru ne cumam şir bugu dötte oh oh şir bugu sette oh oh şir bugu çarta oh oh arka ocağa lor bahçe işirin zabu ne cumam şir bugu dötte oh oh şir bugu sette oh oh şir bugu çarta oh.